0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim, barınma, ulaşım ve sosyal yaşamlarına kadar pek çok alanda destek sunuyor. Öğrencileri kentin girişinde karşılayan Büyükşehir, konuk evi ve yurt, Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi, ücretsiz çamaşır kafeler, kütüphane ve okuma salonları, öğrenim yardımı, 35 liraya 3 çeşit yemek, uygun fiyatlı ulaşım, Deniz Kızı kafelerinde yarı zamanlı çalışma, Mercek'te mesleki eğitim ve kariyer merkezi aracılığıyla iş desteği sunuyor. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, kültür sanat etkinlikleriyle Hello Mersin gibi çalışmalarla da öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan Büyükşehir, öğrenci dostu uygulamalarıyla Mersin Üniversite öğrencileri için daha erişilebilir, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 ilçede sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, yeni doğan bebeklerin bakımına yönelik ürünleri tek bir çanta içerisinde ailelere ücretsiz olarak sunuyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
8: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: Haberler. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Kaya'nın bakanlığı döneminde yaklaşık 60 özel kalem müdürünün değiştirildiği belirtildi. Hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanırken Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa sürecini anlattı. Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun kendisini araması üzerine istifa kararını ertelediğini, daha sonra ise bu kararı aldığını söyledi. Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önceliğimiz Ankara dedi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmasında aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen bombalı saldırının faillerinden Bülent Dükancı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İki araçla gerçekleştirilen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme oranlarını yeniden düzenledi. Buna göre limiti 100 bin lira ve altında olan kartlarda dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerindeki kartlardaysa %40'ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştı. Böylece yılın ilk 9 ayındaki ihracatta 211 milyar dolar olarak kaydedildi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Netanyahu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Barak, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesine yol açabilecek bir savaş için hazırlık yaptığını öne sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda desteğini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent genelindeki 1012 kişiye her ay ücretsiz glutensiz ekmek ve un ulaştırılıyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Yampar ve Pulkaracadağ mahallelerini ziyaret eden Beşikçi yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Muhtar ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Türk Tabipleri Birliği Mersin'de hekimlerin gözaltı merkezleri ve karakollarda adli muayeneye zorlandığını açıkladı. Türk Tabipleri Birliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada gözaltı ve cezaevlerindeki muayenelerin tıbbi etik kurallarıyla İstanbul Protokolü'ne uygun yapılması gerektiğini vurguladı. Anamur Atık Su Arıtma Tesisi Almanya'nın Bingen Belediyesi'nden gelen teknik

0: heyeti ağırladı. Anamur Belediyesi ile Bingen Belediyesi arasında yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen ziyarette tesisin arıtma kapasitesi, biyolojik arıtma sistemleri ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Belçika karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Montella açıklamalarda bulundu. İstifa çağrılarına yanıt veren Montella, oyuncularını suçlamadığını, yapılan hataların skoru belirlediğini söyledi ve görevine devam ettiğini belirtti. Euroleague'de çift maç haftası Türk takımları için farklı sonuçlarla tamamlandı. Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketbolu 76-66 mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. Beşiktaş'sa Maccabi galibiyetinin ardından sahasında Barcelona'ya 95-82 yenildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung Yetkin.

0: Yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tekin Narşap'ın sunumuyla manşet başlıyor.
4: Dikkatli olmalarını isteyelim ve alternatif güzergahları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten şu saat itibariyle çok müthiş büyük bir yoğunluk var. Bu yoğunluğu da sevgili izleyicilerimiz sinirsiz, stressiz atlatmak lazım diyelim. Evet, biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, belediyelere yapılan operasyonlar vardı, gözaltılar vardı. Bugün sabah itibariyle adliyede olacaklar. Ekibimiz de orada. Ali Gökhan Şamiloğlu bize oradan bildirecek ve gelişmelerle ilgili bilgileri aktaracak. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Örgütü, ilçesi, bütün teşkilatlar Mersin Adliyesi'nde sevgili izleyicilerimiz. Ali Gökhan Şamiloğlu da şu an orada. Birazdan orayı bir koklayacağız. Bakalım ne var ne yok. Ali Gökhan Şamiloğlu'nun röportaj yapacağı kimseler var mı orada? Onları da sizlere aktaracağız sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım bu konuda nasıl bir sonuç çıkacak? Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'e gelmiş ve Mersin'den hitap etmişti. Özellikle Sayın Vahap Seçer'in sabah itibariyle mutlak surette işinin başına geçmesi gerektiğini söyledi. Evet, şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz. Mersin Adliyesi önünde sevgili izleyicilerimiz. Ali Gürkan Şamiloğlu bize bakalım hangi bilgileri aktaracak.
5: Değerli seyirciler, günaydın. Bizler şu anda Mersin'de adliyenin önündeyiz ve bugün Mersin Adliyesi'nin önü oldukça kalabalık bir şekilde ekranlarınıza da geldiği üzere. Tabii bugün Mersin'de düzenlenen belediye operasyonları kapsamında sayın başkanlar adliyeye gelmiş durumdalar ve adliyede kendilerinin şu anda işlemleri devam ediyor ve şu anda da tabii Mersin Adliyesi'nin önü de oldukça kalabalık. Bütün partiler burada toplanmış durumda. İlgili yetkili kişiler de parti açısından buradalar ve sayın başkanlar buradalar. Onlara bir mikrofon uzatalım. Efendim, uygun musunuz? Canlı yayındayız. İçer TV, San TV, Olsa Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Yıldız. Efendim, ortam ve gün ve konu hakkında neler söylersiniz?
6: Yani bu insanların hepsi adalet için buraya toplandılar. Bu kentte yaşayan 2,5 milyon insan bugün buradan bir adaletin çıkmasını bekliyor. Bunun sadece içerideki başkanlarımız için söylemiyorum. Gerçekten bu ülkenin geleceği için artık hakkın, hukukun, adaletin oturması lazım. Yani kolluğunda, adliyenin de kendi görevini kanunlarda yazdığı şekilde yapması lazım. Bu kentte %60 oy almış, 60'ın üzerine oy almış belediye başkanları şu anda içerideler. Bu arkadaşlarımız hiçbiri bir yere kaçacak değiller. Delil karartacak halimiz yok. Zaten belediyelerimizde aylardır, hatta yıllardır mülki müfettişleri, sayıştay denetçileri görevler yapıyorlar, araştırmalarını yapıyorlar, çalışmalarını yapıyorlar. Dolayısıyla bir delil karartma durumunun söz konusu olmadığını da hepimiz biliyoruz. Bu durum sadece içerideki başkanlarımızı ızdırap etme ya da oradaki bürokratları ızdırap etme halinin ötesinde bir şey olmaya başladı Türkiye'de. Gerçekten hukuka olan güvenin, adliyeye olan güvenin, kolluğa olan güvenin hızla aşağı çekildiği bir süreci yaşamaya başladık. Bundan kurtulmamız lazım. Yani algı operasyonlarıyla birilerinin dediydim, duymuştum, duyacaktım, söylemişlerdi filan şeklindeki iftiralarıyla ve iddialarıyla diyelim. bu sürecin yürütülemeyeceğini aslında hepimiz biliyoruz. Çünkü daha önceki bir kısım belediye başkanlarımızı çıkanlarını biliyoruz. Onlara da işte çok büyük suçlar isnat edilmişti. Sen işte Zeydan Başkan bunların en büyük örneklerinden bir tanesi. İşte örgüt başıdır demişlerdi. İşte suç örgütünün liderliğini yapıyordu demişlerdi vesaire. Sonra çıktı mahkemesi görüldü. Örgüt mörgüt olmadığı tescil edildi. Ama belediye başkanı da bu arada hala görevine iade edilmedi. Dolayısıyla bu süreçlerin artık buralardan çıkartılması lazım. Bu sadece içeride yatan 3 tane belediye başkanımız için değil, bu ülkenin geleceği için artık bunun yapılması lazım. Ülkemizde insanların hukuka olan güvenini, kolluğa olan güvenini yeniden kazanabilmeleri için bir biçimde bu işlerin artık kendi rayında yürütülmesi lazım. Biz farklı bir şey istemiyoruz. Yasalarda yapan şeyi uygulayın diyoruz. Yasaların ne yazdığı belli. Nasıl yargılanacakları belli. Usul belli, yöntem belli. Bunların uygulanması yeterli olacak. Kişiye özel metotlarla artık bu ülkenin geleceğini karartmayalım. Yani sırf siyasetten birileri birazcık bu işlerden menfaat sağlayacak diye algı oyunlarıyla, iftiralarla, iddialarla, altı boş iddialarla süreçleri artık buralara getirmemek lazım gelir. Çünkü dediğim gibi bu kentte şu anda içeride olanlar, belediye başkanları bu kentin kahirekseriyetinin oyunu almış, insanların gönlünde taht kurmuş insanlar ve siyaseten bu işlerin, daha doğrusu şöyle söylemek lazım, hukukun kendisinin siyaset aleti edilmesi ya da siyasetin sopası gibi hukukun ve kolluğun kullanılması bence bu ülkenin geleceğine dair çok ciddi sıkıntılar doğuracaktır. Doğuruyor da hep beraber görüyoruz bunu. Çünkü nereden anlıyoruz bunu? Her geçen gün hukuka olan, kolluğa olan güven aşağı doğru iniyor. Vatandaşlar bu tarz yargılamalarda gerçekten bu işin, çünkü herkes Vahap Başkan'ı tanıyor, Abdullah Başkan'ı tanıyor, Serkan Başkan'ı tanıyor en nihayetinde. Kendi çevresinde bir sürü insan bunu birebir tanıyor. Bu isnat edilen şeylerin bunlarda olmayacağını artık herkes biliyor. Kaldı ki hiçbirimiz yargılanmadan istisna insanlar değiliz. Bir yurttaş olarak, bırakın belediye başkanlığını, bir yurttaş olarak her birimiz tabii ki muaf değiliz yargılanmadan. Yargılanmalıyız ama yöntemi bu değil yargılanmanın. Yani dediğim gibi eğer hakkımızda gerçekten bir suç tespit edilmişse, kanıtlanmışsa hiçbirimiz bundan kaçmayız, kaçmamalıyız zaten. Zaten yargı da bunu bırakmamalı, böyle bir şeyin peşini bırakmamalı. Ama sırf dediğim gibi böyle o algılarla yürütülen bir adli süreç sadece içerideki arkadaşlarımızı değil, aynı zamanda bütün bu ülkenin geleceğine dair ciddi bir sıkıntı yaratıyor diye düşünüyorum.
5: Bugünkü süreç hukuksal açıdan nasıl işleyecek, bir bilginiz var mı efendim?
6: Yani detayını bilmiyoruz. Avukat arkadaşlarımız muhtemelen görüştür ama işte şöyle, 4 günlük gözaltı süreci vardı. Bugün sabahleyin doldu. Çünkü perşembe günü sabah köründe evlerine operasyon yapılmıştı belediye başkanlarımız ve bürokratlarım. Bugün o süreç doldu. Şimdi adliye getirildiler. Muhtemelen savcılık sorgusu yapılacak. Savcılık sorgusunun ardından da işte mahkeme süreci başlatılacak. Mahkemede ne çıkacaksa hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi ben artık hukukun objektif davranılması gerektiğini düşünüyorum. Ve hukuk üzerindeki bu tarz algıların da artık silinmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
5: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Toroslar Belediye Başkanımıza. Müsaadenizle Sayın Kılıçarpa, siz nasıl, şöyle alalım efendim, biraz adliyeye doğru dönelim. Siz nasıl değerlendireceksiniz bugün buradaki

0: ortamı ve son gelişmeleri?
1: Bugün burada biz belediye başkanlarımıza destek olmak için geldik. Bizler belediye başkanları olarak tabii ki denetime tabi, denetlenmesi gereken insanlarız. Biz denetlenmekten de korkan, kaçan insanlar değiliz. Ama denetleme bu şekilde değil. Gözaltına alınarak, tutsak edilerek değil. Daha şeffaf ortamlarda yapılmasını diliyoruz biz. Bu konuda adalete güvenimiz sonsuz. Belediye başkanları kaçacak, delil karartacak insanlar değil. Bu başkanlarımızın hepsinin yeri belli, yurdu belli olan insanlar. Bizler halkın teveccühüyle buraya gelmiş ve hizmet üretmeye çalışan, gecesini gündüzüne katan insanlarız. Yeri geldiğinde ailemizden, kendimizden, sağlığımızdan, her şeyden fedakarlık yaparak, feragat ederek biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bu durumlar bizi görev yapmaktan da artık korkar hale getiriyor. Bizim bugün burada ne işimiz var? Başkanlarımızın içeride ne iş var? Herkes görevinin başında. Hizmet üretmek için canla başla çabalıyor olması gerekiyordu. Talebimiz ve temennimiz şudur ki adaletin tecelli etmesi, adaletin hızlı ve doğru karar vermesi, bir an evvel başkanlarımızın görevlerinin başına dönmesidir. Adalete olan güvenimizi kaybetmek istemiyoruz. Bu sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin de bir sona ermesini istiyoruz. Herkes bir şey söylüyor. Bu bilgilere içerideki avukatlar bile ulaşamazken bu sosyal medyadaki kendini gazeteci diye adlandıran arkadaşlar bu bilgilere nasıl ulaşıyorlar bu kadar hızlı, kaynağı belirsiz, biz de anlayamıyoruz.
0: Yani resmi makamların yapmış olduğu açıklamalara gerek adli resmi makamlar gerekse CHP yetkililerinin yapmış oldukları açıklamaları da dikkate almak gerekiyor.
1: Kesinlikle vatandaşlarımız o asılsız bu tür haberlere itimat etmemesini rica ediyoruz kendilerinden. Çünkü bu asıllı olsaydı zaten gerekli merciler tarafından bu bilgiler vatandaşlara aktarılırdı. Teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz Sayın Kılıçarp'a. Efendim Gülnar Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz ve kameraman arkadaşımın da aktardığı üzere bugün şu anda düzeltiyorum Aydıncık Belediye Başkanımız Sayın Kılıçarp'a'ya çok teşekkür ediyoruz. Efendim tabii şu anda Mersin Adliyesi'nin önü kalabalık. Tabii bugün sabah erken saatlerden itibaren bu kalabalık burada konuşlanmış durumda. Çünkü Mersin'de belediyelere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişiler başta tabii Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları olmak üzere şu anda adliyeye getirildiler. Az önce Toros'a Belediye Başkanı Sayın Yıldız'ın da dile getirdiği gibi 4 günlük gözaltı süresi sona erdikten sonra bugün sabah erken saatlerde Mersin Adliyesi'ne getirildiler ve Mersin Adliyesi'nde Sayın Savcı tarafından ifadeleri kendilerinin alınacak ve tabii bu sürecin gün boyu devam etmesi düşünülüyor, devam edeceği düşünülüyor ve tabii bugün burada da bütün CHP il ve ilçe örgütleri, gençlik kolları, kadın kolları bugün burada adliye önünde şu andan itibaren toplanmış durumdalar ve burada tabii bu süreci ifade verme ve sonrasında alınacak olan karar sürecini takip etmek için buradalar. Aldığımız bir duyuma göre tabii Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş da Mersin'e gelmiş durumda ama Sayın Yavaş'ın tabii programı, bugünkü programı henüz belli değil. Sayın Yavaş'ın kesinlikle şu belli ki Sayın Seçer'in ve Sayın Yenişehir Belediye Başkanı'nın ailesini ziyaret edecek. Onlarla bir görüşme gerçekleştirecek Sayın Mansur Yavaş. Tabii Sayın Yavaş'ın adliye önüne gelip gelmeyeceği ve burada bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi ilçe veya il başkanlığında herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı şu anda programı belli değil Sayın Mansur Yavaş'ın ama Mersin'e geldiği bilgisi var değerli seyirciler. Ve burada tabii az önce de Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Sayın Koral Ömür adliyeye girdi. Oradaki süreç hakkında bilgiler alabilmek amacıyla. ve bu bilgileri aldıktan sonra da adliye çıkışında da Sayın Koral Ömür'ün de bir açıklama yapması bekleniyor. Şu ana kadar adliyede yaşanan süreç ve bundan sonra yaşanacak olan süreçle ilgili de Sayın Koral Ömür'ün de adliye çıkışında bir açıklama yapması bekleniyor değerli seyirciler. Ve şu anda Mersin Adliyesi önünden sizlere aktaracaklarımız şu anda

0: Bunlar değerli seyirciler, sevgili Tekin Ahşap, şu anda bunları aktardık ama her an sizlere tekrar Mersin Adliyesi önünden bağlanabiliriz. Söz Tekin Ahşap'ta, merkez stüdyolarda tekrar birlikte olacağız.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Tabi Ali Gürkan Şamiloğlu da bahsetti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın da Mersin'e geleceği, zaten Sayın Yavaş kendi yaptığı açıklamasında Mersin'e geleceğini ve Sayın Vahap Seçer'e destek vereceğini, kabul edilemediğini, böyle bir uygulamanın kabul edilemeyeceğini dile getirmiş ve hem Sayın Seçer'in ailesine hem de işte adliyedeki süreci takip etmek için geleceğini belirtmişti. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın bir açıklaması vardı sevgili izleyicilerimiz. Dedi ki işte ben hukukçu olmam hasebiyle de dosyaya baktım. Yani dosyadaki suçlar farklı, ithamlar farklı ama sosyal medya ve dışarıdan yapılan bir takım provokatif haberler var dedi. Asla astarı yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsun. O iddia edildiği gibi bir takım olayların yaşandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır diye bir açıklama yaptı Sayın İl Başkanı da. Aslında Sayın İl Başkanı'na Ali Gökhan Şamiloğlu bir daha mikrofon uzattığında, oradan demeç aldığında, bu haberleri yayanlarla ilgili herhangi bir yasal işlem gerçekleştirecekler mi? Ya bu konuda bir başvuruları olacak mı? Çünkü biliyorsunuz bilgi kirliliği çok fazla. Bu nedenle de hani doğru bilgiyi iletmek, doğru bilgiyle bilgilenmek gerekiyor ama ya o kadar farklı iddialar var ki, o kadar farklı haberler var ki şaşırıyorsunuz. Acaba diyorsunuz, var mı böyle bir şey diyorsunuz. Kim söyledi bunları diyorsunuz. Nasıl bir delil var diyorsunuz. Yani hukukçular ve dosyaya hakim olanlar çıkıp bir açıklama, böyle bir açıklama yapmazken, birileri dosyaya daha hakim değilken nasıl böyle ithamlarda bulunabiliyor veya nasıl böyle haberleri yayabiliyor diye de sorguluyoruz aslında, ki sorgulamamız lazım. Evet, tabii sevgili izleyicilerimiz, bu tür zamanlarda, bu tür süreçlerde biliyorsunuz, yani kulaktan dolma bilgiler, mışlı mışlı cümleler, şunu yapmış, şunu etmiş, şöyle yapmış, şöyle etmiş gibi cümleler çok fazla kullanılıyor biliyorsunuz. Hatta yeri geldiğinde bazı sosyal medyalarda, yani buna da tanıklık ettik, Mezitli Belediye Başkanı'nın makam odası Vahap Başkan'ın odası gibi gösterildi ki orada zaten Mezitli Belediyesi'ne ait bayrak ve logosu varken bile bu görüntüler. Ya o yüzden sözümüz odur ki yetkili ilgili kişilerden gelmeyen bilgilere itibar edilmemesi lazım. Çünkü biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti bu konuda özellikle dezenformasyonla mücadele noktasında çok büyük adımlar attı. Dedi ki yanlış bilgiyi yaymak suçtur dedi. Yani bununla da mücadele etmek lazım. Vatandaşlarımız da her gördüğü bilgiyi paylaşmamalı. Yani teyit edilmeyen bilgi, doğrulanmayan bilgi paylaşılmamalı. Yani hani görüyoruz bazen bir şey paylaşılıyor, hemen doğrudur deyip biz de paylaşıyoruz. Bunlar tabii ki yıpratıcı oluyor. Yani her kesim için yıpratıcı oluyor. Doğru bilgiyi yaymıyoruz. Yanlış bilgileri yayıyoruz. Bu bir suç aslında. Yani baktığımızda dezenformasyonla mücadele noktasında yanlış bilgiyi yaymak nedeniyle tutuklanan birçok, biliyorsunuz ne diyorlar ona, influencerlar vardı. İşte fenomenler vardı biliyorsunuz. Bu nedenle hani yanlış bilgiyi yaymak adına mücadeleyi yapmamız lazım. Yani gerçek bilgileri dışındaki soru işaretli, teyit edilmemiş, doğrulanmamış bilgileri paylaşmamak en doğrusu, en hayırlısı olacak diye tekrar söyleyelim. Tabii bugün Mersin Adliyesi'nden çıkacak kararlara kulağını vermiş, bekliyor. İfadeler alınacak. Bir şeyler çıkacak ortaya. İlgili makamlarda bu konuyla ilgili açıklamalar yapacaklar. Ki nitekim

Cumhuriyet Halk Partisi adına il başkanı, biliyorsunuz hukukçu kimliğiyle de bu bilgileri alıyor ve kamuoyuyla paylaşacaktır ve adli önünde bir açıklama yapacaktır mutlaka, konuyla ilgili, dosyayla ilgili, suçlamayla ilgili, nedir suçlamalar, bununla ilgili açıklamalar yapılacak sevgili izleyicilerimiz. Tabii bir kere daha söylemekte fayda görüyorum. Lütfen teyit edilmemiş, doğrulanmamış bilgileri paylaşmamak gerçekten daha hayırlı, daha doğru olacak diyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, tabii tüm kamuoyu şu an aslında sadece Mersin değil, ülkenin birçok noktasında, ta Ankara'larda bile şu an gözü kulağı Mersin'de. Mersin'deki şu anki gelişmede, adliye önünde biliyorsunuz herkes bir bekleyiş içerisinde ve bu bekleyiş sonrası neler yaşanacağıyla ilgili son işaretleri içerisinde. Birazdan Ali Gökhan Şamiloğlu tekrar bilgi aldıkça, yeni bilgiler elde ettikçe programımıza bağlanıp bize oradan bilgileri aktarmaya devam edecek diyelim sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Tabii bu durum nasıl karşılanıyor? Kamuoyunda nasıl karşılanıyor? Halk nazarında nasıl karşılanıyor?

0: kendi borçlarını ödemek için verecektir. Yani kirasını ödeyecektir, elektrik su parasını ödeyecektir. Belki eve biraz daha et alacaktır, maaşına ilave olduğu için biraz daha et alabilecektir. Bunları yapacaktır. Yani şimdi Allah aşkına emeklinin tek derdi tatil yapamamak mı zannediyorsunuz? Yani bu konuda emekli niçin tatil yapmıyoruz diye meydanlara mı çıktı? Emeklinin söylediği söz şu arkadaşlar, yanlış anlamışsınız. Geçinemiyoruz diyor. Emekli geçinemiyoruz diyor. Siz tatil yapamıyoruz diye anlamışsınız. Hani kulaktan kulağa bir oyun vardı biliyorsunuz. Küçüklüğümüzde oynardık. Bir cümleyi söylerdik. En sondakine gelene kadar o cümle bir bakıyorsunuz değişmiş. Yani kullandığımız ilk etaptaki cümleden çıkmış farklı alanlara gitmiş. Aynen böyle. Büyük bir ihtimal 600 vekilimiz kulaktan kulağa oynadılar. Büyük bir olasılıkla. Kulaktan kulağa oynadılar. Geçinemiyoruz, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz. 600. vekile gelince tatil istiyoruz. Za dönmüş. Tatil yapamıyoruz. Arkadaşlar siz önce bu insanların refah seviyesini artıracaksınız ki tatil yapma imkanını olanağını açacaksınız. Tıpkı 3 çocuk deyip 3 çocuğu nasıl yetiştireceğimiz, besleyeceğimiz yönünde imkanlar sunmanız gerektiği gibi. Evet doğrudur. Nüfusumuz yaşlanıyor. 3 çocuk da yapmamız lazım. Belki 4 çocuk, 5 çocuk da yapmamız lazım ama hayat şartları zaten 4 kişilik bir ailede bile gerçekten çok büyük sıkıntılara sebebiyet verirken düşünsenize 2 tane daha fazladan çocuk yapmak bu aileye nasıl bir külfet olacak? İşte eğer böyle bir şey yapacaksak bunun için bir hazırlık yapmamız lazım ve bu insanlara geçinebilecek kadar imkan hazırlayıp işte 3 çocuk yapabilecek kapasitede bir yaşam standardı sunmamız lazım ki 3 çocuğu yapabilsinler. İşte bu da öyle, yani tatil yapabilmek için önce tatil yoluna kadar gidebiliriz. Evet şey mi? Adliyeye mi bağlanacağız? Ha. Bitiriyor muyuz? Evet. Evet. Yani anlayacağınız sevgili izleyicilerimiz, şimdi bizim program saati içerisinde adliyeden şu an herhangi bir bağlantı yok. Çünkü henüz ulaşan bir bilgi yok. Az önce aktarılan bilgiler dışında elimizde bir bilgi yok. Adliyeden ilgililerde, yetkililerde, işte Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü de milletvekilleri de henüz bir bilgi almamışlar. Bilgi aldıkça Sayın Mansur Yavaş oraya gelirse arkadaşlarımız orada hemen canlı yayında bizlere bağlanacaklar, programımıza veya programımız dışındaki diğer programlara bağlanacaklar ve bugün gün boyu bu konuyla ilgili gelen doğru bilgileri sizlere en doğru şekliyle, en yalın haliyle aktarmaya devam edeceğiz. Biz şimdilik İman Şerif programı olarak kapatıyoruz. Yarın sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyicilerimiz. Birazdan bizden sonra arkadaşlarımız sizlerle birlikte olacaklar. Ve sonrasında da gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yarın saatler 08.30'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtım.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içtik.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Ödavat ve Tarım Makineleri

0: Yerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yeriniz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: HRTV ortak yayınıdır.
1: Mersin'in yerel haberini, ulusal haberini buradan sizler için dile getirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki program çarşamba günü, onu da şimdiden randevusunu alalım diyoruz ve Ezel, başlayabiliriz yerel gazetelerimizle. İlk gazetemiz hangisi geliyor?
2: Mersin'de ilanlı tek gazete var şu anda. Hakimiyet gazetesi. Hakimiyet gazetesi var. Ezel Hakimiyet gazetesiyle başlayabiliriz.
1: Ezel tabii gazeteyi...
2: Evet, Hakimiyet gazetesi. Bugün evet. Birçok kentin gazetelerinde ticari sanayi odalarının seçimleri var.
1: Evet, bir de yoğun bir...
2: Yoğun bir ilgi var.
1: Tartışmaları...
2: Davullu zurnalı kutlamalar var. Evet. Hakimiyet de, gazetesi de...
1: Sabah bir de şeyi gördüm abidin. İşte bu ticaret sanayi dönemlerinde ayrıştırma oluyor ya biraz.
2: Evet.
1: Efendim AK Parti 4, işte bu 15, yok şu CHP 20, bu 30... gibi şimdiden bir de siyasal
2: siyasetin girmediği yer yok, buraya da girdi maalesef.
1: Evet.
2: Hakimiyet gazetesi de bu konuyu başına taşımış, odalar ve borsalardaki seçim sürecini manşetine taşımış.
1: Ne demiş? 41 kategoride kızışan demokrasi yarışı demiş. Evet. Akdeniz İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın titiz koordinasyonunda yürütülen seçim sürecinde kentin ticari dinamiklerini oluşturan 41 ayrı meslek grubunda sandıklar kuruldu. 3 Ekim Cumartesi günü yapıldı. Demokrasi yarışı diyoruz. Belki kazanan arkadaşları buradan kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanı da biliyorsunuz.

0: geçen hafta, önümüzdeki hafta bir operasyonda
1: gözaltına
0: alındı.
1: Ve tutukluyken seçime aday oldu. Meclis üyesi seçildi.
0: Şimdi ne olacak?
1: Başkanlığa aday olacak mı?
0: Tekrar. Evet. Şimdi ne olacak?
1: Bekleniyor.
0: Sence?
1: Ekrana tamamen gazeteyi alabilir misin Ezel?
0: Bizi alırız.
1: Bizi alabilirsiniz. Evet, Mersin'in geleceği oylandı diyor Hakimiyet Gazetesi. Aslında odanın geleceği bir anlamda oylanmış oldu. Çünkü mevcut başkan Sayın Çakır tutukluyken meclis üyesi seçildi. Başkanlığa da aday olursa mevzuat gereği belli bir sayıda
0: 3 meclise katılması düşüyor.
1: Düşüyor, evet.
0: Ama burada, sence yapacaklar mı, böyle bir şeye girerler mi?
1: Ben aday yani yarışacak ama meclisten çıkar mı, ondan tam emin değilim. Hı hı. Sevgili Esat, o da stüdyoda bize destek oluyor bugün.
0: Evet.
1: O sürece hakim. Onunla ilgili ilerleyen zamanda daha net bilgi verebilirim.
0: Gece oldu mu zaten iki arkadaş bu odayla ilgileniyor.
1: Evet.
0: Biri Esat, birinde sonrası.
1: Evet.
0: İkisinin himayesinde gidiyor. Biri resimlerle, biri yazılarıyla destek veriyor bu konulara. Evet.
1: Hakimiyetten bir iki haberle devam edelim istersen.
0: Bir de seninle ilgili bir haber var aslında. Hakimiyetin üst sağ köşesinde. Kahvaltı atlamak zararlı mı?
1: Evet.
0: Son günlerde
1: diyetteyken.
0: Yapay zeka destekli bir diyet yapıyor Abidin'de.
1: Bize bugün
0: bu arada Abidin'i geçen döneme göre zayıflamış göreceksiniz.
1: Daha fitiz.
0: Evet, daha fit.
1: Biz de programın heyecanıyla kahvaltıyı atlayarak geldik gerçekten.
0: Evet.
1: Ama ilk program olmasına rağmen İçel TV'nin yönetmeni Ezer'in sihirli parmaklarıyla şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Mezitli pazarında fiyat yükselişi, azalan bütçeler, kısıtlı alışveriş haberini görüyoruz Hakimiyet gazetesinde. Biraz daha aşağıya doğru indiğimizde...
0: Şey okuyalım istersen. Tabii ki Türkiye'nin gündeminde, şu an Mersin'in gündeminde gözaltılar var. Belediye başkanlarının gözaltısı. Ahmet Serkan Tuncer. Ahmet Serkan Tuncer'in bir mesajı vardı. Mezitli Belediye Başkanı gözaltına avukatlar aracılığıyla bir mesaj paylaştı. Hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili kamu zararı iddiasını reddeden Tuncer, operasyon görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını ve siyasi müdahale yapıldığını savundu. Tuncer, soruşturmanın yargı makamlarınca yürütülmesine saygı duyduğunu belirterek hakkında tüm iddiaları bilgi ve belgelerle yanıt vermeye hazır olduğunu da belirtmiş. Tabi burada bir dezenformasyon var. Bununla ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili'nin Gülcan Kış'ın bir açıklaması vardı. Belki ilerleyen gazetelerde Gülcan Kış'ın o haberini de göreceğiz.
1: Güney gazetesinde o açıklama
0: gelelim
1: var.
0: Ezel,
1: Güney'e mi geçelim?
0: Güney'e geçelim Ezel. Güney'de de Gülcan Hanım'ın haberiyle giriş yapalım. Ezel, Güney gelsin. Gülcan Hanım'ın o haberini bir demeci şeydeydi.
1: Evet, dezenformasyonla mücadele Mersin sınırında bitiyor mu?
0: Evet.
1: Mersin sınırında mı bitiyor diye soruyor
0: Gülcan Hanım.
1: Evet. Mersin milletvekili.
0: Evet. Büyütelim. Tam ekran yapalım orayı biraz. Evet. CHP Mersin milletvekili Gülcan Kış, geçmiş tarihli başka bir soruşturmaya ait ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olmayan görüntülerin Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturmanın görüntüleriymiş gibi servis edildiğini belirterek dezenformasyonla mücadele merkezine çağrıda bulundu Kış. Kış, iktidar kendisi hakkında ortaya atılan her yanlış bilgide dezenformasyon diyerek devletin bütün imkanlarını harekete geçiriyor. Peki kamu kurumu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi söz konusu olduğunda neden sessiz kalınıyor? Dezenformasyonla mücadele Mersin sınırında mı bitiyor diye de sormuş Sayın Gülcan Kış. Şimdi gazeteyi tam sayfa alabiliriz. Neler söyleyeceksin tabii?
1: Evet, TRT bile bu görüntüleri yeniymiş gibi ve bu soruşturmayla ilgiliymiş gibi maalesef yayınladı.
0: Evet.
1: TRT'nin yanı sıra birçok televizyon, birçok gazete, internet sitesi bunu yayınladılar.
0: Evet.
1: Fakat görüntülerin eski olduğu, başka bir soruşturmaya ait olduğu.
0: 6 ay önceye ait.
1: Evet ve o görüntülerin çekildiği kişinin de bu soruşturma kapsamında adının geçmediği. Yani adı geçiyorsa tamam.
0: Gözaltında da yok.
1: Gözaltında da yok. Adam kendi işinde, gücünde başka bir soruşturma ile ilgili evinde arama yapılmış ve evinde o miktarda bir para çıkmış. Fakat TRT başta olmak üzere bazı televizyonların üzerinden bu şekilde kullanılarak aslında bir izlenim yaratılmaya, bir algı yaratılmaya

0: tartışıldı. Güney Gazetesi bugün geniş yer ayırmış belediye başkanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili konuya.
1: Evet.
0: İfadelerde kritik saatler haberini görüyorum. Logonun hemen altında üst kısımda.
1: Hı hı.
0: Gözaltında olan sayın belediye başkanlarının fotoğrafları var. Ezel, bizi ekrandan alabilirsin, gazeteye odaklanabilirsek. Evet, biraz üst tarafta ifadelerde kritik saatler diyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkanları ile ilgili son durumu veriyor Güney Gazetesi ve gerçeklerin ortaya çıkacağına inancım tam diyerek Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in bir açıklamasına yer veriyor.
1: Tuncer, gerçeklerin ortaya çıkacağına inancım tamdır diyor. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili iddialara yanıt verdi. Tuncer, kamuoyunu yanıltan ve belediyemizin itibarını zedeleyen bu iddiaları kesinlikle reddediyorum. Gerçeklerin ortaya çıkacağına inancım tamdır diyor.
0: Evet.
1: Bu, bir arada şöyle bir iddiayı da dile getirelim. Dün Emniyet Müdürlüğü önünde, komşu ve müdür önünde tabii haber takibi yaparken bu dezenformasyon olan video ile ilgili Emniyet Müdürlüğü'nün bir soruşturma açtığını duyduk. Bununla ilgili incelemeler başlatılmış İçişleri Bakanlığı tarafından. Videoyu kimler buldu, kimler yaydıysa onlar hakkında da bir
0: dezenformasyonla mücadele merkezi
1: harekete geçmiş.
0: Geçsin.
1: Güncan Kışa da söylemiş olalım.
0: Evet.
1: Evet, tabii Baro Başkanı'nın bir açıklaması var Sayın Gazi Özdemir'in. Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Özdemir, yargı bağımsızlığı, savunma hakkı, masumiyet kalitesi ve adil yargılanma ilkesi her koşulda korunmalıdır dedi. Bir başka yine Mersin'deki günün, hatta yılın olayı diyelim, belediye başkanlarının gözaltında olması. Evet. Güney'de senin, evet, Akdeniz'in nefesi Güney kesiliyor. Manşet aslında manşetlerimiz.
0: Evet.
1: Genelde biz Abidin'le doğaya daha hassasız, bu tür haberlere özellikle çevre duyarlı olan haberlere biz hassasız ikimiz de.
0: Evet, onun için sana da bu konuda duyarlı oldukça.
1: Evet, ama tabii ki gündem farklı olunca aslında çok güzel bir manşet. Oku istersen,
0: evet,
1: manşeti.
0: Anamur kuyularını tehdit eden balık çiftlikleri yeniden gündemde. 2018'den bu yana süren çevre mücadelesine rağmen Gümüşdoğa Su Ürünleri AŞ'nin ÇED sürecini başlatması bölge halkı ve çevrecilerin tepkisini çekti. Tepkisine yol açtı diyor Güney Gazetesi ve Akdeniz'in, evet, nefesi kesiliyor. Bugün karış çıkmazsak yarın denize girme şansımız
1: yok,
0: kalmayacak diye de vurguluyor. Hemen manşetin altında da yaylaya güneş doğdu. Biraz da güzel haberler verelim.
1: Evet.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin güzel bir çalışması, yaylalara çıkmak zorunda kalan hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara güneş paneli dağıtıyor belediye. Gazete bunu da göbek fotoğrafıyla beraber ikinci manşetinde görmüş.
1: Bir de eğlence sektörüne kötü bir haber.
0: Evet.
1: Değil mi? Ankara'dan sonra Mut'taki gazino ve otellere de operasyon yapılmış.
0: Evet.
1: Mut'un da meşhurdur,
0: meşhur
1: değil mi?
0: Meşhur gazinoları.
1: Var. Yine Ankara'dan sonra oraya da bir turizm herhalde, bir değişiklik, bir artık yeni bir şekil vermeyi düşünüyor sanırım yetkililer. Yine MTSU seçim maratonunun ilk aşaması tamamlandı. Gözler artık önümüzdeki hafta yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili süreçte diyelim. Yakından takip edeceğiz. Tabii ki haber kritik olarak artık bundan sonra sık sık sizlerin sesi olacağız. Sizlerin ekrandaki sesi olacağız. Tabii ki değiştiriyor muyuz? Manşetten devam edecek bize.
0: Değiştirelim. Bugün biraz
1: İmece'ye gelelim.
0: İmece gazetesine gelelim. Mersin'de günlük olarak yayınlanmaya devam eden gazetelerimizden birisi İmece,
1: evet,
0: gazetesi. Dün deprem oldu bu arada.
1: İki defa. İyi sallamış.
0: Evet, Adana'da.
1: Videolarda var. Hatta abinin biri mangal yakarken,
0: evet,
1: mangalın yanında.
0: Yayla evi gidiyordu neredeyse.
1: Ben de bir video paylaştım. Çok sallanıyor. Sonra altı herkes yazdı. Ya bu uydurma bir şey. Böyle bir sallantı var mı? Sonra iki tane daha video buldum. Gerçekten 4.9 görünüyor ama iyi bir sallantı, iyi, tabii, bir sallama olmuş. İnsanlar paniklemiş.
0: Mersin'de pek hissedilmedi.

0: galiba.
1: Mersin'de bu sefer Sahin Meyli tarafında olmuş ama şu şeyime gitti izlerken, tabi haberleri incelerken Adanalı yine sakin.
0: Sakin. Mangala devam.
1: Adanalılar, Allah korusun Adanalılar da tabi bu arada, hepimizi korusun. Adanalılar tabi ki biraz daha sakin. Mangalını yakmış, camlar kırılıyor, sallanıyor.
0: Sallanıyor ama
1: mangalını yerlemeye devam ediyor. O da ayrı bir son zamanlarda unuttuğumuz bir gülme diyelim. Evet. Tebessüm ettiren bir.
0: Aslında Türkiye genelinde öyleyiz.
1: Değil mi?
0: Ki depreme hep hazırlıksız diyoruz ya.
1: Evet.
0: Böyle ufak tefek uyarılar olduğunda bir gün iki gün konuşuyoruz. Hı-hı. Bugün onun bir örneği var. İşte
1: tam manşet gazetesi. Yapabilir miyiz Ezel? Tam ekran yapalım
0: evet,
1: istersen.
0: Bunun manşetine taşımış ve depremin şakası yok.
1: Evet.
0: Tehlike büyük, tedbir yetersiz. Deprem gerçeği yeniden kapıdaydı. Depreme hazır değiliz diyor ve Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sayın Erkan Demir'in açıklamalarına yer veriyor. İmece gazetesi. Aslında haberde anlatılan şeyler 20 yıl önce ne anlatılıyorsa, 30 yıl önce ne anlatılıyorsa maalesef aynı şeyler. Yani evet, uzmanlar 30 yıldır söylediklerini tekrar tekrar söylemek durumunda kalıyorlar maalesef. Ağzımızın tadı kaçtı, biraz da ağzımızın tadı yerine gelsin diyeceğim. Bu tarafta evet, tantuni fotoğrafı var ama pek ağzımızın tadını yerine gelecek bir haber gibi değil.
1: Evet, tabii arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Mansur Yavaş şu an Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne giriş yaptı. Bir konuk oldu içeride. Birazdan çıkarsa ekibimiz Ali Gürkan Şamiloğlu da belediyenin önünde bir bağlantı kurabiliriz. O anda tabii ki Ezel bizi uyarır ve giriş yaparız. Tabii gazetemize de devam edelim Ezel. Mersin'in meşhur yemeğine gel abi. Köşeye ha, alalım baş köşemizde.
0: Baş
1: köşede. Artık baş köşede duracak çünkü
0: zengin yemeği.
1: Zengin yemeği. Değil mi?
0: Lüks.
1: Eskiden gel iki tantuni yiyelim, gel bir tantuni yiyelim. Hatta
0: takviye alır mısın derler.
1: Aynen. Takviye demeye korkuyoruz. Şeyde Ankara'dan misafirlerimiz geldi, bu gazeteci arkadaşlarımız. Dava takibi için birlikteydik. Abi dedi, Mersin sokağını geziyorum. Her sokakta 10 tane tantunici var dedi. Gerçekten çok mu yiyorsunuz dedi. Acayip yiyoruz dedi.
0: Acayip yiyoruz.
1: Tantuni acayip yeriz.
0: Sen ama de bir tane yersen doyarsın diye. Önünü erkenden keseceksin. Takviye istemesin diye.
1: Yani şimdi haberde de Yalçın Özçelik İmece'den Mersin'in simge lezzetlerinden tantuni artan fiyatıyla vatandaşın cebini yakmaya başladı diyor. Kentte özellikle biftek tantuninin fiyatı 500 liraya yaklaşırken bir zamanlar dar gelirlerin de rahatlıkla tüketebildi. Tantuni artık lüks yemekler arasına girdi diyor.
0: Lüks, bunu gerçekten lüks.
1: Şöyle mesela bir öğrenci babası olarak söyleyeyim. Ben de oğlumu üniversiteye giden benim Umut var. Umut bazen çok mu harcıyorsun diye. Baba bir tantuni 500 lira diyor. Neyin hesabını yapıyorsun?
0: Tantuni endeksli. Değil mi? Evet.
1: Yani Mersin'de her şey tantuni endeksli. Umut da bana diyor tabii ki. Baba diyor o kadar hesap yapma. Bir tantuni 500. Bir de takviye yerse 1000 lira. 2 ayran 1200 evet, lira.
0: 4 kişilik aile üzerinden ölçeriz ya bu tip şeyler. 4 kişilik bir aile bir tantuni yediği zaman.
1: Birer tantuni
0: yiyeceğiz. Evet. Bu haberde belirtilen şekilde bir tantuni yediği zaman 2000 lira. 4 kişi birer tantuni yediğinde 2000 evet, lira. İçeceklerle beraber 2500 lira gibi bir rakam. Gerçekten
1: biftek tantuni yiyeceğiz.
0: Yüksekten, hani bizim gençliğimizde tantuni gerçekten gariban yemeğiydi, öğrenci yemeğiydi.
1: Tavuk tantuni de yoktu.
0: Tavuk tantuni yoktu.
1: Yani.
0: Enflasyon arttıkça tavuk tantuni de çıkmıştı. Artık tavuk tantuni de durdurmuyor gibi görünüyor.
1: Esat'ı da burada analım. Esat da iyi tantuni yer. Çift takviye. Yani üstüne de iki ayran da içer.
0: İmece'den başka aktaracağın haber var mı abi?
1: Yok. Ben İmece'ye baktım. Tabii ki Mersin'de son 6 aylık bir başsavcının değişmesiyle birlikte özellikle narko kısmında büyük operasyonlar yapılıyor. Gerçekten buradan Mersin'deki emniyet müdürlüğü ekiplerini kutluyoruz. Bence iyi şeyler başarıyorlar. Gençliği bir zehirin elinden kurtarıyorlar. Her gün binlerce, yüzlerce ne diyoruz, uyuşturucu yakalanıyor. Yani birilerinin belki gözü karartmış, gözü kanlı insanlar paraya göz dikmiş ama karşısında da zehirlenen bir gençlik, bir ülke var diyelim. Türkiye, Mersin bu yönden adı böyle şeylerle anılmasın ama yol geçen hanı da olmasın Mersin. Her şey Mersin üzerinden diyorlar ya, Mersin Limanı, Mersin Limanı.
0: Evet.
1: Mersin Limanı'na Gerçekten muz gelsin ya.
0: Muz gelsin. Evet.
1: Ucuz muz gelsin.

0: Muzcu da
1: yani başka bizim... maddeler gelince başka yerlerdeki insanlar ya sizin oraya çok o maddeden geliyormuş diyorlar. Aynen. Sanki sabah akşam herkes o maddeden kullanıyormuş gibi böyle bir algı.
0: Muzcular da biraz şey dertli. Muzcular da diyor ki ya muz diye Mansur Bey geldi evet verelim.
2: Destek olmak için geldik. Bir de konuyu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda ilk defa dün akşam ifadesi alındığı için neler sorduğunu daha bugün öğrenebileceğiz. Efendim bizim bir şey söyleme imkanımız yok ama ben şunu söyleyebilirim. Bizler belediye başkanları olarak dokunulmazlığımız yok. Soruşturma usulümüz de belli. Gelir Sayıştay inceler. Bir açık varsa, kamu zararı varsa bunu savcılığa bildirir. Savcılık gereğini yapar. Veya mülkiye müfettişi gelir. O da inceler aynı şekilde. Varsa bir suç onu aynı şekilde savcılığa bildirir. Onun haricinde belediye başkanlarının bu şekilde evinden alınması için şöyle bir şey olması lazım. Suçüstü yapılabilecek bir suç olması lazım. Şimdi öğrendiğimiz kadarıyla böyle bir olayı yok. Şimdi Sayın Başkanımızı sabah evden aldınız, götürdünüz, bir ifade verdi. Davet etseydiniz de aynı ifadeyi verecekti değil mi? O zaman neden sabah evinden alıp götürüyoruz? Israrla söylüyoruz ki davet edin. Gelsin herkes kendi savunmasını yapsın ve biz adaletle eşitlik istiyoruz. Dolayısıyla herkese nasıl muamele yapılıyorsa belediye başkanlarına da aynı muamele yapılsın. Kaldı ki bir büyükşehir belediye başkanı sıradan bir insan değil. Bunu derken suç işleme özgürlüğü var falan anlamında söylemiyorum. Ama ben hukukçuyum. Herhangi bir şekilde yargı değerlendirirken suçun işlenişindeki özellikler sanığın kişiliği diyerek bunu gerekçesine yazar. Demek ki sanığın kişiliği yargılamada ciddiye alınması, incelenmesi gereken bir husus. Mersin halkının %60 gibi bir rekor oyla seçtiği bir belediye başkanını bu şekilde sabahleyin evinden almak yerine davet edilmesi ve bütün Türkiye'deki diğer partilere ait belediye başkanları nasıl yargılanıyorsa veya kamuda çalışan herkes nasıl yargılanıyorsa o şekilde yargılanması gerekir. Şu ana kadar öğrendiğimiz konulara göre Vahap Başkanımızın serbest bırakılmasını bekliyoruz. Çünkü bazı doğrudan temin ihaleleriyle ilgili bir şeyler sorulmuş. Doğrudan teminle yapılan alımların hiçbirisi zaten ihale sayılmıyor. Olsa olsa en fazla yanlışlık varsa olsa olsa görevi suistimal olur. Onunla da zaten tutuklama yasağı var. Tutuklama yasağında belirleyen kanunu çıkaran bu hükümet. İnşallah Vahap Başkanımızın serbest bırakılmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.
3: Son... Aynı zamanda bir soru daha sormak isterim. Mersin halkı bundan tamam. Sonraki süreçte nasıl bir tutum sergileyeceğinizi de merak ediyorum.
2: Benimki tamam. Bugün ben buraya Vahap Başkanımız destek için geldim. Sağ olun.
4: Evet değerli seyirciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Mersin'de ekranlarınıza da geldiği üzere tabii Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden şu anda ayrılıyor. Bugün Mersin Adliyesi'nde geçen hafta içerisinde düzenlenen belediyelere yönelik operasyon kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı, Yenişehir Belediye Başkanı, Mezitli Belediye Başkanı'nın ifadeleri savcılık tarafından alınıyor ve birkaç dakika öncesinde de Mersin Adliyesi'nin önünden canlı yayında sizlere bağlanarak gelişmeleri aktarmıştık değerli seyirciler ve Sayın Mansur Yavaş da bu süreci takip etmek amacıyla Mersin'e geldiler. Kendileri Mersin Büyükşehir Belediye binasında Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Gülcan Kış ve diğer ilgili kişilerle bir toplantı gerçekleştirdiler ve kendileri çıkışta da bize düşüncelerini, görüşlerini, beklentilerini aktardılar bu yaşanılan süreçle ilgili olarak. Ve kendileri değerli seyirciler şu anda Sayın Mansur Yavaş, Sayın Gülcan Kış'la birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldılar. Aldığımız duyumlara göre Sayın Yavaş ve Sayın Kış, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in evine gidiyorlar. Eşini, ailesini ziyaret edecekler. Ve tabii bugün Mersin Adliyesi önünde sabah erken saatlerden itibaren yoğun bir kalabalık vardı. Kalabalık Mersin Adliyesi'ne getirilen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Yenişehir Belediye Başkanı, Sayın Mezitli Belediye Başkanı ve diğer bu operasyonda gözaltına alınan kişilerin savcılık ifadeleri için adliyeye getirilmişlerdi. Ve Mersin Adliyesi'nin önündeki kalabalık da şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu soruşturmayı takip edebilmek amacıyla Mersin'e geldiler.

0: Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Gülcan Kış ve diğer CHP'li yetkililerle ve belediye yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdiler. Ve şu anda da az önce de ayrıldılar. Sayın Vahap Seçer'in ailesini ziyarete gidiyorlar. Sayın Mansur Yavaş aktarmış olduğu düşüncelerinde, görüşlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in bu davayla ilgili olarak serbest bırakılması yönünde duyumları olduğunu, böyle de yasalar çerçevesinde hukukçu kimliğini belirterek olması gerektiğini dile getirdi Sayın Mansur Yavaş. Tabii aldığımız duyumlara göre bu süreç saat 17'ye kadar devam edecek. Saat 17'de bir karar verilmesi bekleniyor ve biz de tabii ki bu süreci takip edeceğiz. Bütün gelişmeleri canlı yayında ekranlarınıza aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili Abidin Yağmur'da ve Muharrem Çağatay'da merkez stüdyolarımızda tekrar birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu'na teşekkür ediyoruz. Tabii ki Mansur Yavaş'ın konuşmalarını birazdan ekranlarda konuşacağız ama bizim yayınımızı yakından takip eden mesajlar da var. Ufuk Kaba iyi yayınlar, hayırlı olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Hacı Bektaş adı güzel, yine Ön Libero'nun programcılarından, yorumcularından. Bugün Dünya Öğretmenler Günü'ymüş. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum Hazreti Ali. Tüm öğretmenlerimizin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun demiş. Kutlu olsun Öğretmenler Günü. Yine bir diğer arkadaşımız Emrah Küçük Kaptan. Abidin Yağmur ve Muharrem Çağatay, yeni yayınınız hayırlı olsun. Sizlere başarılar diliyor. Bundan sonraki yayınlarınıza güzel ve iyi haberleri sizlerden duymayı temenni ediyoruz demiş. Yolunuz açık olsun, yayınlarınız daim olsun demiş.
2: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir dua gibi olmuş. Amin diyelim.
2: Amin, evet.
1: Amin diyelim. Evet.
2: Sağ olsun, evet.
1: Evet, usul üzerinden konuştu.
2: Evet, belediye başkanlarının dokunulmazlığı yok. Bu kısım çok önemli.
1: Evet.
2: Yani bir belediye başkanı şehrin her şeyi, beyni, bütün şehrin bütün organizmasını yöneten kişi. Perşembe günü gözaltına alındı. Perşembe öyle geçti, cuma öyle geçti.
1: Evet.
2: Şansa cumartesi, pazar tatile geldi. Olmayabilirdi de. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe de olabilirdi bu süreç. Ve bir şehrin beyni 4 gün boyunca bir yerde tutuluyor. Bir kere burada yasalarımızda bir eksiklik olduğu kanaatindeyim. Yani evet. Belediye başkanı soruşturma geçiremez mi? Geçirebilir. Yargılanamaz mı? Yargılanabilir.
1: Böyle bir dokunulmazlık var mı?
2: Dokunulmazlığı yok. Yargılanabiliyor. Yani. Ama gözaltı meselesi biraz daha bu insanların taşıdığı sorumluluğa uygun olabilir. Kentlerin hassasiyetlerine uygun olabilir. Maalesef bir belediye başkanı 4 gün boyunca emniyet müdürlüğünde bir yerde tutuluyor. Sayın Mansur Yavaş da biraz bunu vurguladı. Hani yargılanabilir ama o ifadeyi vermesi için Sayın Başkan'ı götürüp gözaltında tutmanıza gerek yok. Bu sadece Vahap Seçer için geçerli değil, bütün belediye başkanları için geçerli. Hangi konularda soru sorulmak isteniyorsa onunla ilgili savcılık davet edebilir ve savcılığa ifadesini verebilir. Sonrasında mahkemeye davet edecekse zaten mahkemeye davet edilir. Sayın Mansur Yavaş bu kısımları vurguladı konuşmasında. Tabii bugün başka belediye başkanları da adliyenin önündeydi. Mersin evet. İlçe Belediye Başkanları.
1: Ezel var. Toroslar Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Yıldız'ın ve Özkan Kılıçarp'ı, Aydıncık Belediye Başkanımızın da adliye önünde bir demeçleri vardı. Onu da alalım, sonra programı öyle kapatalım.
2: Kapatacağız.
0: Değerli seyirciler, günaydın. Bizler şu anda Mersin'de adliyenin önündeyiz ve bugün Mersin Adliyesi'nin önü oldukça kalabalık bir şekilde ekranlarınıza da geldiği üzere. Tabii bugün Mersin'de düzenlenen belediye operasyonları kapsamında sayın başkanlar adliyeye gelmiş durumdalar ve adliyede kendilerinin şu anda işlemleri devam ediyor ve şu anda da tabii Mersin Adliyesi'nin önünde oldukça kalabalık, bütün partiler burada toplanmış durumda, ilgili yetkili kişiler de parti açısından buradalar ve sayın başkanlar buradalar, onlara bir mikrofon uzatalım. Efendim, uygun musunuz? Canlı yayındayız. İçel TV, San TV, Toros Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Yıldız. Efendim, ortam ve gün ve konu hakkında neler söylersiniz?
3: Yani bu insanların hepsi Adalet için buraya toplandılar. Bu kentte yaşayan 2,5 milyon insan bugün buradan bir adaletin çıkmasını bekliyor. Bunun sadece içerideki başkanlarımız için söylemiyorum. Gerçekten bu ülkenin geleceği için artık hakkın, hukuk

0: kanun adaletine oturması lazım. Yani kolluğunda, adliyenin de kendi görevini kanunlarda yazdığı şekilde yapması lazım. Bu kentte %60 oy almış, 60'ın üzerine oy almış belediye başkanları şu anda içerideler. Bu arkadaşlarımız hiçbiri bir yere kaçacak değiller. Delil karartacak halimiz yok. Zaten belediyelerimizde aylardır, hatta yıllardır mülkiye müfettişleri, sayıştay denetçileri görevlerini yapıyorlar, araştırmalarını yapıyorlar, çalışmalarını yapıyorlar. Dolayısıyla bir delil karartma durumunun söz konusu olmadığını da hepimiz biliyoruz. Bu durum sadece içerideki başkanlarımızı ızdırap etme ya da oradaki bürokratları ızdırap etme halinin ötesinde bir şey olmaya başladı Türkiye'de. Gerçekten hukuka olan güvenin, adliyeye olan güvenin, kolluğa olan güvenin hızla aşağı çekildiği bir süreci yaşamaya başladık. Bundan kurtulmamız lazım. Yani algı operasyonlarıyla birilerinin dediğim, duymuştum, duyacaktım, söylemişlerdi filan şeklindeki iftiralarıyla ve iddialarıyla diyelim bu sürecin yürütülemeyeceğini aslında hepimiz biliyoruz. Çünkü daha önceki bir kısım belediye başkanlarımız çıkanlarını biliyoruz. Onlara da işte çok büyük suçlar isnat edilmişti. Sen işte Zeydan Başkan bunların en büyük örneklerinden bir tanesi. İşte örgüt başıdır demişlerdi. İşte suç örgütünün liderliğini yapıyordu demişlerdi vesaire. Sonra çıktı mahkemesi görüldü. Örgüt mörgüt olmadığı tescil edildi. Ama belediye başkanı da bu arada hala görevine iade edilmedi. Dolayısıyla bu süreçlerin artık buralardan çıkartılması lazım. Bu sadece içeride yatan 3 tane belediye başkanımız için değil. Bu ülkenin geleceği için artık bunun yapılması lazım. Ülkemizde insanların hukuka olan güvenini, kolluğa olan güvenini yeniden kazanabilmeleri için bir biçimde bu işlerin artık kendi rayında yürütülmesi lazım. Biz farklı bir şey istemiyoruz. Yasalarda yapan şeyi uygulayın diyoruz. Yasaların ne yazdığı belli. Nasıl yargılanacakları belli. Usul belli, yöntem belli. Bunların uygulanması yeterli olacak. Kişiye özel metotlarla artık bu ülkenin geleceğini karartmayalım. Yani sırf siyasetten birileri birazcık bu işlerden menfaat sağlayacak diye algı oyunlarıyla, iftiralarla, iddialarla, altı boş iddialarla süreçleri artık buralara getirmemek lazım gelir. Çünkü dediğim gibi bu kentte şu anda içeride olanlar, belediye başkanları bu kentin kahirekseriyetinin oyunu almış, insanların gönlünde taht kurmuş insanlar ve siyaseten bu işlerin daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Hukukun kendisinin siyasete alet edilmesi ya da siyasetin sopası gibi hukukun ve kolluğun kullanılması bence bu ülkenin geleceğine dair çok ciddi sıkıntılar doğuracaktır. Doğuruyor da hep beraber görüyoruz bunu. Çünkü nereden anlıyoruz bunu? Her geçen gün hukuka olan, kolluğa olan güven aşağı doğru iniyor. Vatandaşlar bu tarz yargılamalarda gerçekten bu işin, çünkü herkes Vahap Başkan'ı tanıyor, Abdullah Başkan'ı tanıyor, Serkan Başkan'ı tanıyor en nihayetinde. Kendi çevresinde bir sürü insan bunu birebir tanıyor. Bu isnat edilen şeylerin bunlarda olmayacağını artık herkes biliyor. Kaldı ki hiçbirimiz yargılanmadan istisna insanlar değiliz. Bir yurttaş olarak, bırakın belediye başkanlığını, bir yurttaş olarak her birimiz tabii ki muaf değiliz yargılanmadan. Yargılanmalıyız ama yöntemi bu değil yargılanmanın. Yani dediğim gibi eğer hakkımızda gerçekten bir suç tespit edilmişse, kanıtlanmışsa hiçbirimiz bundan kaçmayız, kaçmamalıyız zaten. Zaten yargı da bunu bırakmamalı, böyle bir şeyin peşini bırakmamalı. Ama sırf dediğim gibi böyle o algılarla yürütülen bir adli süreç sadece içerideki arkadaşlarımızı değil, aynı zamanda bütün bu ülkenin geleceğine dair ciddi bir sıkıntı yaratıyor diye düşünüyorum.
1: Bugünkü süreç hukuksal açıdan nasıl işleyecek, bir bilginiz var mı efendim?
0: Yani detayını bilmiyoruz. Avukat arkadaşlarımız muhtemelen görüştür ama işte şöyle, 4 günlük gözaltı süreci vardı. Bugün sabahleyin doldu. Çünkü perşembe günü sabah köründe evlerine operasyon yapılmıştı belediye başkanlarımız ve bürokratlarımız. Bugün o süreç doldu. Şimdi adliye getirildiler. Muhtemelen savcılık sorgusu yapılacak. Savcılık sorgusunun ardından da işte mahkeme süreci başlatılacak. Mahkemede ne çıkacaksa hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi ben artık hukukun objektif davranması gerektiğini düşünüyorum. Ve hukuk üzerindeki bu tarz algıların da artık silinmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Toroslu Belediye Başkanımıza. Müsaadenizle Sayın Kılıçarpa, siz nasıl, şöyle alalım efendim, biraz adliyeye doğru dönelim. Siz nasıl değerlendireceksiniz bugün buradaki ortamı ve son gelişmeleri?
2: Bugün burada biz belediye başkanlarımıza destek olmak için geldik. Bizler belediye başkanları olarak tabii ki denetime tabi, denetlenmesi gereken insanlarız. Biz denetlenmekten de korkan, kaçan insanlar değiliz. Ama denetleme bu şekilde değil. Gözaltına alınarak, tutsak edilerek değil. Daha şeffaf ortamlarda yapılmasını diliyoruz biz. Bu konuda adalete güvenimiz sonsuz. Belediye başkanları kaçacak, delil karartacak insanlar değil. Bu başkanlarımızın hepsinin yeri belli, yurdu belli olan insanlar. Bizler halkın teveccühüyle buraya gelmiş ve hizmet üretmeye çalışan, gecesini gündüzüne katan insanlarız. Yeri geldiğinde ailemizden, kendimizden, sağlığımızdan, her şeyden fedakarlık yaparak, feragat ederek biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bu durumlar bizi görev yapmaktan da artık korkar hale getiriyor. Bizim bugün burada ne işimiz var? Başkanlarımızın içeride ne iş var? Herkes görevinin başında. Hizmet üretmek için canla başla çabalıyor olması

0: gerekiyordu. Talebimiz ve temennimiz şudur ki adaletin tecelli etmesi, adaletin hızlı ve doğru karar vermesi bir an evvel başkanlarımızın görevlerinin başına dönmesidir. Adalete olan güvenimizi kaybetmek istemiyoruz. Bu sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin de bir sona ermesini istiyoruz. Herkes bir şey söylüyor. Bu bilgilere içerideki avukatlar bile ulaşamazken bu sosyal medyadaki kendini gazeteci diye adlandıran arkadaşlar bu bilgilere nasıl ulaşıyorlar bu kadar hızlı, kaynağı belirsiz, biz de anlayamıyoruz.
1: Yani resmi makamların yapmış olduğu açıklamalara, gerek adli resmi makamlar, gerekse CHP yetkililerinin yapmış oldukları açıklamaları da dikkate almak gerekiyor.
0: Kesinlikle vatandaşlarımız asılsız bu tür haberlere itimat etmemesini rica ediyoruz kendilerinden. Çünkü bu asıllı olsaydı zaten gerekli merciler tarafından bu bilgiler vatandaşlara aktarılırdı. Teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz Sayın Kılıçarp'a. Efendim günler.
2: Evet, adliye önünden görüntüler, adliye önünden demeçler, dezenformasyona vurgu vardı belediye başkanlarında. Biz de tabii ki bugünkü bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Abi de toparlama yapacak.
3: Evet.
2: Olağanüstü bir gün, olağanüstü şeyler yaşanıyor tabii ki Mersin'de. Onunla ilgili biz de adli yönde tabii haber takibine gideceğiz. Neler söyleyeceksin, evet. Son olarak kapatalım.
3: Bizim programımızın formatının bir özetini burada verdik. Normalde programımızda başka illerin yerel gazetelerine de yer vereceğiz. Bu noktada Türkiye'de yerel televizyonlar alanında bir ilki yapmış olacağız ve sadece kendi yayın bölgesinden değil, Türkiye'nin her yerinden yerel gazetelerin haberlerine yer veren bir format. O bazen o gazetelerin haberlerine odaklanacağız. Bazen oradaki arkadaşlarımızdan bilgi alıp sizlere de aktaracağız. Ama tabii ki ağırlığımız Mersin olacak. Bugün olağanüstü bir durum olduğu için programımızı biraz bir parça erken kapattık ve diğer illerin yerel gazetelerine yer vermedik, ama bundan sonra çarşambadan itibaren diğer yerel gazetelerde okuduğumuz, zaman zaman neşelendiğimiz, zaman zaman espri yaptığımız bir sloganımız var. Kimseyi üzmeyen,
2: evet,
3: kimseyi kırmayan
2: bir program olacağız. Sadece haber okuyacağız.
3: Olacak. Evet, neşemizi çaldırmadığımız, güldüğümüz ama lafımızı da sakınmadığımız bir programla karşınızda olacağız. Çarşamba günü aynı saatte 9.15'te bu stüdyoda, bu ekranlarda olacağız. Bizi izleme sabrı gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533-974-4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın, çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 200.

0: 0534-2017 0533-224-2017 Barış Otocam.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

dertten derde atın beni, atın beni, atın beni. Her geçen gün bu sevgi

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları,
3: Gökhan İş Makineleri kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

sanmam. Senin yerine karar veren birileri varken bunu anlayabilmen çok zor. Acaba biri benim için bu şarkıyı yazsa nasıl hissederdim?

okunabilir misiniz gözyaşlarını ellerinizle? Ağlasam sesi duyar mısınız?

var. Biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım.